0: Bekliyorum da. Biriyi bekliyorum.
1: Kafi. Sayın Kenan Yer'e denk geldi. Şu ağır gelir. Ağır geldi. Ağır geldi. Ağır geldi.